0: 자, 뭐가 날아봤을 때 보자.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

Benim babam 8 köşe kasketiyle, omuzunda sakosuyla, hey. Ah bu adam benim babam 8 köşe kasketiyle.

Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
0: En güzel sollar.
1: En güzel sollar.
0: Radyo sahilde.

çok gördüm, çok acı biriktirdim. Yaşlandım, yüzüme hüzün vurdu. Ah hala çocuk olabilir.

İster yağmur yağsın, ister fırtınalar kopsun, yüreğimin her köşesi paramparça olsun istersen. Ben de unuturum, ben de unuturum senin gibi, ben de.

yaşamayı mı seçtim? Aşkta gurur olmazmış, yalnızlık kötü bir seçim. Sensizlik

göstermelik alkışlardan daha beter. Olmadan çık bu yoldan, beni yak, bırak ipleri.

Körfez'in en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: çekeyim.
1: Reklam. Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 01 99.
2: Reklamlar bitti.
3: Tarifesin en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: sesi Radyo Sahil tam 95'te.
1: Maalesef yok eski ben isteyerek gülümseyen. Gerek yok anladım yaş dökülürken gözlerimden. Anlatsam hikayemi gelir birkaç büyük beden. Vazgeçtim her şeyden dedim sen tuttun ellerimden. Toplamak zordu yerden kırılmış kalbimi. Sanki harcamışım vaktimin birçoğunu sahtelerle. Aradım huzuru sordum nerede bulamamıştım hiçbir yerde. Sahne bitti çektim perde seviştim tüm maddelerle. Nerede derde deva buldum her seferde bela. Ayık çekilmiyor dünya canım zirvedeyim fena. Hislerimden uzaklaşıp koydum bir kenara. Sanki gülen yüzüm maskem oldu takıldım binde.

0: şeyim arada sırada.
1: Işıklar kapandığında, düğün boğazımda, aklıma gelirsin hep tek başıma kaldığımda. Yıllar değişti, ben değişmedim, beklerim bir şarapla aynı kaldırımda. Uyanmak zor sabahlara, alışmışım günahlara. Çiçekler solmuş, kalbimin dört mevsimi kara. İnsanı sevdikleri sırtından vuruyor, yargılamak anlamaktan daha kolay geliyor.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık seçimi önem kazanıyor. Özen Tarım ve Hayvancılık'ta veteriner kontrolünden geçmiş, sağlıklı ve bakımlı büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar sizleri bekliyor. Yılların tecrübesi ve güvenilir hizmet anlayışıyla Uzun Hasanlar Mahallesi 3. kilometrede hizmetinizdeyiz. İşletmemizde ayrıca taze ve kaliteli koyun ve inek sütü de bulunmaktadır. Bilgi ve rezervasyon için 0535 594 8446 Gökhan Özen, 0539 923 9706 Namık Özen. Özen Tarım ve Hayvancılık, güvenin ve kalitenin adresi.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçek Çilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçek Çilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliya. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçek Çilik Peyzaj.
3: Eğmeci Perde'den büyük kış kampanyası. Tül perdeler metresi 200 TL'den başlayan fiyatlarla evlerinize yenilik katmaya devam ediyor. 2026 yeni sezon özel koleksiyon şimdi mağazamızda. Evinize şıklık, kışa sıcaklık katın. Kalitenin adresi Eğmeci Perde Tasarım ve Dikim Evi. Kurtuluş Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B, Ali Ağa, İzmir. 0232 655 6969.
2: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
4: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
2: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçek Çilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçek Çilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te. Radyo.

Bak yine döndün boşa. Hep bir telaş, azıcık yavaş geçti ömürler boşa.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
4: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
5: Reklamlar bitti. Reklamlar.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en kült şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

0: sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: çocuk kaldım. Sana çok şey söylerdim ama aklımda tutmasın.
1: Bir gün dönerse yazın kışa, bir gün duyarsan adım karışmış bir suça. Bil ki umutlarım tükenmiş, kalan bütün güzelliklerim kötüyle bilenmiş. Bütün sevdiklerim teker teker gidermiş. Anlamıştım yaşım erken büyüdün de bitermiş. Yıllar bugün bir yabancı sana, gitmek isteyene tek bir teker yetermiş.

0: Reklam. Reklam.
1: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışı özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Camii 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
2: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında. Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A, Ali Ağa. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj. Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A, Ali Ağa. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
0: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam. Reklam.
1: Tatlı severler dikkat! Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor. Üstelik tatlı alan herkese çay sınırsız. Sevdiklerinizle keyifli bir mola ve gerçek tatlı lezzeti için Milklaç'a uğrayın. Milklaç, tatlı sizden, sınırsız çay bizden. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Barbaros Caddesi numara 20B, Ali Ağa, İzmir. İletişim 0540 164 55 22.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Reklamlar bitti.
4: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

0: sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.
1: Sahiden sevmemiş beni meğerse.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Geliyorum babacım Merve'lerden.
1: Merve mikrofonunu açın.
0: Kapa telefonu, yak devam. Tut meselam, çayı demle. Otur ve de bekle, gelince fillere ver selam. Değil gerçek hayat, simülasyon. Göreceğim.

0: Reklam. Reklam.
1: Euro Repar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
5: Eğmeci Perde'den büyük kış kampanyası. Tül perdeler metresi 200 TL'den başlayan fiyatlarla evlerinize yenilik katmaya devam ediyor. 2026 yeni sezon özel koleksiyon şimdi mağazamızda. Evinize şıklık, kışa sıcaklık katın. Kalitenin adresi Eğmeci Perde Tasarım ve Dikim Evi. Kurtuluş Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B, Ali Ağa, İzmir. 0232 655 6969.
6: Reklamlar bitti.
7: Sörfesin en güçlü sesi. Radyo Sahil.

kıymetlerim Samet'ten benden önce babam Rolex'ten giri makinalı sen soft minigam 10 miligram ekstra bir 10 miligram çarşafı ver bir toz gelsin yavuk kal düşmanım yok döküyorum dost gibi kam no limit not loss gibi boz boz kok komplike yap boz gibi kafa karıştır yalı yunusların denizine dal 100k gece konseri yap

0: Reklam. Reklam.
1: Tatlı severler dikkat! Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor. Üstelik tatlı alan herkese çay sınırsız. Sevdiklerinizle keyifli bir mola ve gerçek tatlı lezzeti için Milklaç'a uğrayın. Milklaç, tatlı sizden, sınırsız çay bizden. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Barbaros Caddesi numara 20B, Ali Ağa, İzmir. İletişim 0540 164 5522.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres: Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B, Merkez Camii 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner, lezzeti keşfet, farkı yaşa.
4: Reklamlar bitti.
5: Sesini en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçek Çelik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçek Çelik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Alia. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçek Çelik Peyzaj.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Alia'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
0: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçek Çelik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçek Çelik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Alia. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçek Çelik Peyzaj.
3: Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık seçimi önem kazanıyor. Özen Tarım ve Hayvancılık'ta veteriner kontrolünden geçmiş, sağlıklı ve bakımlı büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar sizleri bekliyor. Yılların tecrübesi ve güvenilir hizmet anlayışıyla Uzun Hasanlar Mahallesi 3. kilometrede hizmetinizdeyiz. İşletmemizde ayrıca taze ve kaliteli koyun ve inek sütü de bulunmaktadır. Bilgi ve rezervasyon için 0535 594 8446 Gökhan Özen, 0539 923 9706 Namık Özen. Özen Tarım ve Hayvancılık, güvenin ve kalitenin adresi.
4: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
0: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
5: Reklamlar bitti.
6: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: hayaller kurulur ve o hayaller Viyana Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyana Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyana Event iletişim 0554 130 0199.
1: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
4: Reklamlar bitti.
2: İster evde, ister aracında, ister iş yerinde bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Reklam. Reklam. Eymeci Perde'den büyük kış kampanyası. Tül perdeler metresi 200 TL'den başlayan fiyatlarla evlerinize yenilik katmaya devam ediyor. 2026 yeni sezon özel koleksiyon şimdi mağazamızda. Evinize şıklık, kışa sıcaklık katın. Kalitenin adresi Eymeci Perde Tasarım ve Dikim Evi. Kurtuluş Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B, Ali Ağa, İzmir. 0232 655 69 69.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçek Çelik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçek Çelik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A, Ali Ağa. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçek Çelik Peyzaj.
3: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
2: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçek Çelik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçek Çelik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A, Ali Ağa. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçek Çelik Peyzaj.
0: Reklamlar bitti.
4: Radyo Sahil.
5: Körfez'in en güçlü sesi.
6: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
7: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: Radyosahil.com.tr
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: tatlı severler dikkat! Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor. Üstelik tatlı alan herkese çay sınırsız. Sevdiklerinizle keyifli bir mola ve gerçek tatlı lezzeti için Milklaç'a uğrayın. Milklaç, tatlı sizden, sınırsız çay bizden. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Barbaros Caddesi numara 20B, Ali Ağa, İzmir. İletişim 0540 164 55 22.
1: Eğmeci Perde'den büyük kış kampanyası. Tül perdeler metresi 200 TL'den başlayan fiyatlarla evlerinize yenilik katmaya devam ediyor. 2026 yeni sezon özel koleksiyon şimdi mağazamızda. Evinize şıklık, kışa sıcaklık katın. Kalitenin adresi Eğmeci Perde Tasarım ve Dikim Evi. Kurtuluş Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B, Ali Ağa, İzmir. 0232 655 69 69.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Reklamlar bitti.
4: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199. Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliya. İletişim 0555 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj. Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliya. İletişim 0555 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj. Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
4: Reklamlar bitti.
5: Radyosunun en güçlü sesi.
6: Radyo
5: Sahil, tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık seçimi önem kazanıyor. Özen Tarım ve Hayvancılık'ta veteriner kontrolünden geçmiş, sağlıklı ve bakımlı büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar sizleri bekliyor. Yılların tecrübesi ve güvenilir hizmet anlayışıyla Uzun Hasanlar Mahallesi 3. kilometrede hizmetinizdeyiz. İşletmemizde ayrıca taze ve kaliteli koyun ve inek sütü de bulunmaktadır. Bilgi ve rezervasyon için 0535 594 8446 Gökhan Özen, 0539 923 9706 Namık Özen. Özen Tarım ve Hayvancılık, güvenin ve kalitenin adresi.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
3: Eğmeci Perde'den büyük kış kampanyası. Tül perdeler metresi 200 TL'den başlayan fiyatlarla evlerinize yenilik katmaya devam ediyor. 2026 yeni sezon özel koleksiyon şimdi mağazamızda. Evinize şıklık, kışa sıcaklık katın. Kalitenin adresi Eğmeci Perde Tasarım ve Dikim Evi. Kurtuluş Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B, Ali Ağa, İzmir. 0232 655 6969.
4: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
5: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

en iyi şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Tatlı severler dikkat! Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor. Üstelik tatlı alan herkese çay sınırsız. Sevdiklerinizle keyifli bir mola ve gerçek tatlı lezzeti için Milklaç'a uğrayın. Milklaç, tatlı sizden, sınırsız çay bizden. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Barbaros Caddesi numara 20B, Ali Ağa, İzmir. İletişim 0540 164 55 22.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 53 33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 05

0: Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
1: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliya. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi: 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi: 618-0457.
4: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
1: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliya. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
5: Aliya, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
6: Reklamlar bitti.
7: Radyosahil.com.tr.
8: Radyo Sahil.
7: Körfez'in en güçlü sesi.
8: Tam 95'te.
7: Radyo.

Acıma dokunma, kapımı kapattın, yaramı da sardırdın. Kaderim elinde, düştüğü yerden vura vura kaldırdın.

0: Reklam. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Trafizin en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

en iyi şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

0: Reklam. Reklam.
1: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliağa. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
2: Eğmeci Perde'den büyük kış kampanyası. Tül perdeler metresi 200 TL'den başlayan fiyatlarla evlerinize yenilik katmaya devam ediyor. 2026 yeni sezon özel koleksiyon şimdi mağazamızda. Evinize şıklık, kışa sıcaklık katın. Kalitenin adresi Eğmeci Perde Tasarım ve Dikim Evi. Kurtuluş Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B, Aliağa, İzmir. 0232 655 69 69.
1: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliağa. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Aliağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Aliağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
0: Reklamlar bitti. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

0: Reklam. Reklam.
1: Tatlı severler dikkat! Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor. Üstelik tatlı alan herkese çay sınırsız. Sevdiklerinizle keyifli bir mola ve gerçek tatlı lezzeti için Milklaç'a uğrayın. Milklaç, tatlı sizden, sınırsız çay bizden. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Barbaros Caddesi numara 20B, Ali Ağa, İzmir. İletişim 0540 164 55 22.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.

0: Açılışa özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
1: Reklamlar bitti.
2: Sörfesin en güçlü sesi. Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

kolay olsa çoktan unuturdum. Boş vermek kolay olsa kendimi avuturdum. Faydalar

0: Reklam.
1: Reklam. Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
2: Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık seçimi önem kazanıyor. Özen Tarım ve Hayvancılık'ta veteriner kontrolünden geçmiş, sağlıklı ve bakımlı büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar sizleri bekliyor. Yılların tecrübesi ve güvenilir hizmet anlayışıyla Uzun Hasanlar Mahallesi 3. kilometrede hizmetinizdeyiz. İşletmemizde ayrıca taze ve kaliteli koyun ve inek sütü de bulunmaktadır. Bilgi ve rezervasyon için 0535 594 84 46 Gökhan Özen 0539 923 9706 Namık Özen. Özen Tarım ve Hayvancılık, güvenin ve kalitenin adresi.
3: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan araçmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliağa. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj. Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan araçmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliağa. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
4: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
5: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers ve Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
6: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
7: Reklamlar bitti.
8: Sofrasın en güçlü sesi. Radyo Sahil.

fıllarla. İstersen dönsün dünya gündüz derler çalgılarla. Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla. İstersen evlenelim davullarla zurnalarla. İstersen çınlatalım dört bir yanı şarkı.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam. Reklam.
1: Tatlı severler dikkat! Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor. Üstelik tatlı alan herkese çay sınırsız. Sevdiklerinizle keyifli bir mola ve gerçek tatlı lezzeti için Milklaç'a uğrayın. Milklaç, tatlı sizden, sınırsız çay bizden. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Barbaros Caddesi numara 20B, Ali Ağa, İzmir. İletişim 0540 164 55 22.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklamlar bitti.
4: Arkada geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar.
5: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil, tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

su götürmüyor. Ya boza benzedi halim, e olmuyor böyle, böyle. En başa dön deseler tekrar yanılır mıyım? Yan yana gelmek mi sana asla bulaşır mıyım? Yak yık özür dile çık gel,

Nefesin en güçlü sesi. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil.

0: bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçek Çelik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçek Çelik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Alia. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçek Çelik Peyzaj.
1: Euro Repar, Euro Repar.
2: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi: 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi: 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
1: Euro Repar, Euro Repar.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
0: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçek Çelik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçek Çelik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Alia. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçek Çelik Peyzaj.
6: Reklamlar bitti.
7: Radyo Sahil.
8: Körfez'in en güçlü sesi.
7: Radyo Sahil.

0: 24 saat hit müzik. Hit müzik.
1: Saat başa inadı bize dön gel. Kimse bize olamıyor engel çek. Bizzade mobese pozlar. Dergilere kapak olur bizdeki bu görsel.

Acımadı kumma kapımı kapattım, yarımı da sardırdım. Kaderim elimde, düştüğü yerden vura vura kaldırdım.

olur kesilirim yanarken içim. Buz olur kesilirim

Kuş olur uçarım yanarken içim. Kuş olur uçarım yanarken içim. Sevdan bir ateş oldu bende. Gönlüm bir deli coştu sende. Sevdan bir ateş oldu bende. Gönlüm bir deli coştu

kime dokunur ellerim, kimi görür gözlerim. Ölüm çıkar karşıma, yine sen derim.

Gönlüm bir deli, coştu sende. Sevdan bir ateş oldu bende. Gönlüm bir deli, coştu sende.

0: Reklam. Reklam.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Tatlı severler dikkat! Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor. Üstelik tatlı alan herkese çay sınırsız. Sevdiklerinizle keyifli bir mola ve gerçek tatlı lezzeti için Milklaç'a uğrayın. Milklaç, tatlı sizden, sınırsız çay bizden. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Barbaros Caddesi numara 20B, Ali Ağa, İzmir. İletişim 0540 164 55 22.
3: Eğmeci Perde'den büyük kış kampanyası. Tül perdeler metresi 200 TL'den başlayan fiyatlarla evlerinize yenilik katmaya devam ediyor. 2026 yeni sezon özel koleksiyon şimdi mağazamızda. Evinize şıklık, kışa sıcaklık katın. Kalitenin adresi Eğmeci Perde Tasarım ve Dikim Evi. Kurtuluş Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B, Ali Ağa, İzmir. 0232 655 69 69.
4: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
5: Reklamlar bitti.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliya. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
1: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 01 99.
0: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliya. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
2: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres: Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Camii 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
3: Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık seçimi önem kazanıyor. Özen Tarım ve Hayvancılık'ta veteriner kontrolünden geçmiş, sağlıklı ve bakımlı büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar sizleri bekliyor. Yılların tecrübesi ve güvenilir hizmet anlayışıyla Uzun Hasanlar Mahallesi 3. kilometrede hizmetinizdeyiz. İşletmemizde ayrıca taze ve kaliteli koyun ve inek sütü de bulunmaktadır. Bilgi ve rezervasyon için 0535 594 84 46 Gökhan Özen, 0539 923 9706 Namık Özen. Özen Tarım ve Hayvancılık, güvenin ve kalitenin adresi.
0: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
4: Reklamlar bitti.
5: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahin.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Radyo Sahil .com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Tatlı severler dikkat! Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor. Üstelik tatlı alan herkese çay sınırsız. Sevdiklerinizle keyifli bir mola ve gerçek tatlı lezzeti için Milklaç'a uğrayın. Milklaç, tatlı sizden, sınırsız çay bizden. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Barbaros Caddesi numara 20B, Ali Ağa, İzmir. İletişim 0540 164 55 22.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Reklamlar bitti.

tarafın, insafınız hep sözde mi? Türlü renge bürünüpmüş gibi yapmayın sakın, sanki umurunuzda mı? Sen önce içine bak sonra işine,

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Körfez'in en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: Reklam.
1: Eğmeci Perde'den büyük kış kampanyası. Tül perdeler metresi 200 TL'den başlayan fiyatlarla evlerinize yenilik katmaya devam ediyor. 2026 yeni sezon özel koleksiyon şimdi mağazamızda. Evinize şıklık, kışa sıcaklık katın. Kalitenin adresi Eğmeci Perde Tasarım ve Dikim Evi. Kurtuluş Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B. Ali Ağa, İzmir 0232 655 69 69.
2: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Reklamlar bitti.
5: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
2: Radyo Sahil.
3: Hangi hikayede geliriz yan yana bilmem. Hangi masalda, hangi rüyada, hangi kitap bizi yazıyor, yazıyor. Bir daha karşılaşır mıyız acaba bilmem. Yalan dünya gözümün içine baka baka.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahin.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: tatlı severler dikkat! Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor. Üstelik tatlı alan herkese çay sınırsız. Sevdiklerinizle keyifli bir mola ve gerçek tatlı lezzeti için Milklaç'a uğrayın. Milklaç, tatlı sizden, sınırsız çay bizden. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Barbaros Caddesi numara 20B, Ali Ağa, İzmir. İletişim 0540 164 55 22.
1: Reklamlar bitti. Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
0: En güzel soğullar.
1: En güzel soğullar. Soğullar.
0: Radyo sahilde.
2: Reklam. Reklam.
3: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışı özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
4: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
5: Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık seçimi önem kazanıyor. Özen Tarım ve Hayvancılık'ta veteriner kontrolünden geçmiş, sağlıklı ve bakımlı büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar sizleri bekliyor. Yılların tecrübesi ve güvenilir hizmet anlayışıyla Uzun Hasanlar Mahallesi 3. kilometrede hizmetinizdeyiz. İşletmemizde ayrıca taze ve kaliteli koyun ve inek sütü de bulunmaktadır. Bilgi ve rezervasyon için 0535 594 8446 Gökhan Özen 0539 923 9706 Namık Özen. Özen Tarım ve Hayvancılık, güvenin ve kalitenin adresi.
6: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
0: Reklamlar bitti. Reklamlar.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Reklam.
1: Reklam.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Reklamlar bitti.
4: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

son sözüm. Sana olan hudutsuz sevdamı, manolya kokulu başını kollarımın arasına alıp senin o memleket gözlerine saatlerce bakmalıyım ki anlatabileyim. Senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli. Kadınım benim, kadınım.

konuş bir şeyler söyle. Gözüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de. Bu aşk

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

yaşadım. Çay içtiğin bardağı rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü. Çok ağlama

0: Bu ateş 5 saattir yanıyor. Su içinde kaldık. Ama bu şarkıya değerdi. Edip Akbayram.
1: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

0: Reklam. Reklam.
1: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklamlar bitti.
4: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
5: Radyo Sahil.

0: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
1: Tatlı severler dikkat! Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum, Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor. Üstelik tatlı alan herkese çay sınırsız. Sevdiklerinizle keyifli bir mola ve gerçek tatlı lezzeti için Milklaç'a uğrayın. Milklaç, tatlı sizden, sınırsız çay bizden. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Barbaros Caddesi numara 20B, Ali Ağa, İzmir. İletişim 0540 164 55 22.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 53 33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Reklamlar bitti. Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soullar Radyo Sahil'de.

Kalın güz bitsin, biz bayram edelim. Susuz kalalım, yine aç kalalım.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Peki nasıl istersen öyle olsun.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
0: En güzel sollar.
1: En güzel sollar.
0: Radyo Sahil'de.

Sik. Ben de olan seni gelip böyle çalan bize düşman.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Deler de geçer, beni deler de geçer, seyreden güler de geçer.
1: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar,
2: en güzel soğlar.
1: Radyo Sahil'de.
2: Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

0: rüyamda seni hep görüyorum. Hala seni çok seviyorum.
1: Ayrıldık işte, ne oldu sanki? Sen de mutluluğu bulamadın ki. Unutma, seni benim kadar seven olmaz ki. Özlemesem de özlüyorum, hiç gelmesen de bekliyorum.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

sensiz yaşamak zor geliyor her güne. Hasretinle başlamak, kavuşmak istiyorum her an sana kavuşmak.

0: sevgiden çok ayrı şeyler anlıyoruz. Sen güce, bense aşka aşığız. Bu yüzden anlaşamıyoruz.
1: İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Parçalandım.